inşallah Rabbimizin lütfu şeddeti imiş bile inşallah. Hanallahu elhamdülillahi ve hamdülillahi ve hamdülillahi ve şeddeti Resulullah'ın hazır muhammedin. Nurrahmanirrahim. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Ver Allahu ekber. Leyla, Leyla. أشهد أن لا إله إلا الله